0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Nüfus sayımına katılma zamanı. 11 Ağustos 2026 Salı günü Avustralya'daki herkes sayılacaktır. Buna vatandaşlar, daimi oturma vizesi olanlar, uluslararası öğrenciler, geçici vize sahipleri ve ziyaretçiler dahildir. Çevrim içinde kağıt formu doldurarak veya ihtiyacınız varsa yardım alarak katılabilirsiniz. Farklı dillerde mevcut olan destek çevrim içinde ve telefonla sunulmaktadır. Ve unutmayın, nüfus sayımı gecesi çocuklar, bebekler ve ziyaretçiler dahil olmak üzere evinizde bulunan herkesi sayıma dahil edin. Nüfus sayımı Avustralya'nın bir resmini oluşturmaya yardımcı olur. Okullar, toplum hizmetleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım gibi şeylerin planlanmasına bilgi sağlar. Katılarak dilinizin, kültürünüzün ve topluluğunuzun temsil edilmesini sağlarsınız. 2026 nüfus sayımı. Her cevap önemlidir. Daha fazla bilgi için www.census.abs.gov.au/turkish. Canberra'da Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yetkilendirilmiştir.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Science World'de açılan canlı yeni sergi Renk, dünyayı yeni bir ışıkta görünü keşfedin. Meraklı çocuklar ve oyun sever yetişkinler için parlayan mineralleri, optik illüzyonları ve uygulamalı deneyleri keşfedin. Rengi görün, ışıkla oynayın. Hayran kalın. Science World'de şimdi açık. Biletler museumvictoria.com.au adresinden alınabilir.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria Hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: The best radio station.
7: The best radio station.
8: The best radio station.
9: 3ZZZ.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
12: I want to listen.